Terus subhanallah 33 hitung pakai apa kemarin? Jari. Alhamdulillah 33. Allahu Akbar 33. Terus digenapkan 100. La ilaha illallah. Diikuti. Kala. Lahul mulku. Walahul hamdu. Qadir. Terus baca ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Pekan depan nanti yang di DS setor ini, zikir ba'da sholat. Nanti saya suruh pengajar setor. Oke? Okay? Ba'da sholat, zikir ba'da sholat.